0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurar.

geçip giden zaman içinde bir şeyler eskir istemesen de. Bir zaman yakan deli özlemler kaybolur gider bir gün sessizce. Bir zaman yakan deli özlemler kaybolur gider bir gün sessizce.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da.
1: Süre kadar internet bağlantısı için Skynet.

0: kardeşim. Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Programın başlıyor. Uyan, aç kopçeleri.
1: Gene ziyanze bile trafiç. Ziyanze bak.
2: Kamana ne biyo mada tora. Okena, dio, tria.
1: Hoppa. Günaydınlar. Merhaba canlar, merhaba canlar. Canlarımız, ciğerlerimiz, aslan parçaları, sabahların sultanları, krallar, kraliçeler, hanımefendiler ve tabii ki çok çok sevgili çocuklar. Bugün dedim yok. İşlerim var abi, biraz olayı idare et dedi. Dedim bugün mikrofon bende, ben bugünden sonra mikrofon sende dedim. Hatta mikrofonu yanına al dedim. Günaydınlar efendim. Radyo Kral'dan ve ben sunucunuz Aşim'den hepinize çok çok selamlar. Acayibül mahlukata selamlar efendim. Günaydınlar, kalimerasi oluş, poli kalimerasas, çarşamba bugün. Çapçanlı bir programda yine sizlerle birlikteyiz. Ha, siz diyorsanız ki bir farkımız olsun, bir fikrimiz olsun. Bedavası en bol radyo istasyonu Kral Efendi'de. Müzik ve muhabbet sizlerle efendim. Enerjinizi hissedin tabii ki. Maksimum hit müzik yine Kral Efendi'de. Yine sizlerle maksimum hit sohbet de Kral Efendi'de. Günaydınlar canlar. Yeryüzünde bulunabilecek en asil, en neşeli, en sıcakkanlı, en samimi varlıklardan. Trakya'dan baya. Günaydın, günaydın. Gün olur, dün olursun. Bugün var, yarın maazallah yok olursun. Ziyan zebil oluruz. Günaydınlar canlar. Yabancılar da bizi dinliyor artık. Dünyanın 1/3 bizi dinliyor. Onlar için de good morning, good morning ladies and gentlemen and dear children. Hep Türk Hava Yolları geliyor aklıma böyle konuşunca. Onlar öyle diyor. Yes, good morning. Everywhere, everyone, good morning, ladies, gentlemen. And İspanyolca, İspanyollar da dinliyor. İspanyol bir arkadaşımız da oldu dün. O da yeni bir dinleyicimiz. Günaydınlar. Şaman atasözüyle, gerçek bir sözle Orta Asya'dan başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan geri, işimiz ileri. İşimiz ileri, şeytan geri. Hadi bakayım. Günaydınlar. Şöyle demiş şamanlar, ta Orta Asya'dan, kökü derin olan ağaç rüzgar ile pazarlık etmez. Cık cık cık. Bak buraya ne demiş adamlar. Bakın buraya azıcık ne demiş bu insana. Hey, hadi bakalım be, günaydınlar bakalım. Balıklar tavaya, eller havaya, günaydın. Açın azıcık radyonun sesini. Şen şakrak, neşe gelsin bulunduğunuz etrafa be. Ama saç daha yataktan kalkmadınız. Anacıklarım buraya bak, sabah olmuş, horozlar ötmüş. Ali Bey Hazretleri günaydınlar. Günaydın. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar. Aliye İzzet Begoviç'e de günaydınlar efendim. Şair ne güzel demiş. Bunlar, bu şairler de çok şey söylemişler. Ben çok biliyor bunlar da. Şair dedim, Ömer Hayyam. Ömer Hayyam. Okuyun Ömer Hayyam'ı. Günaydın canlar. Günaydınlar. Ey kör, bu yer, bu gök, bu yıldızlar boştur boş. Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut, hoş. Ha bak ne güzel söyle bak. Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefes alacağın. O da boştur boş.

Lay lay, günaydınlarla bir başlayalım bakalım. Trakya'nın, dünyanın en güzel mahlukatları. Eşref-i mahlukat, acayip-ül mahlukat. Geri dönebilseydik, neyi değiştirdik acaba? Raif Ahmet, günaydın. Günaydınlar Kral FM. Günaydın Aşım Agam, günaydın BMW Nedim. BMW Nedim'in bu işleri var, BMW'yi bir bakayım dedi bakayım be. Nedim'im benim, günaydınlar. Nedim diyor, abi gel diyor, şu BMW'yi bir kere kullan. Ba çocuğum dedim baya. Ba bırak kara kızan dedim. Çok beygir var onun üstünde. Haydi aman ben dedim onu baya. Yavaş çık at takitaları dedi. Yavaş çık at takitaları. Ama mesele takit atmak mı Güray? Maazallah kaçmasın altımızdan te o araba mı Güraycığım? 1903 tabelalı kardeşim Güray Çilingir. Günaydınlar. Ne kadar da güzel yakışmış be ya. Bak Beşiktaş 1903. İşte Karaçanların gençleri böyle. Arabanın plakidaları, tabelalarında bile Beşiktaş şeyi var. 1903. Süleyman Sava'nın kızanları be ya. Güray'ım günaydınlar. Çok kalimer herkese demiş. Günaydın Oya kardeşim, hoş geldin. İşte bu be ya. İşte tatilin güzelliği de bu be ya. Bak bak. Kahveler yapılmış. Dur bakayım. Orta şekerli belli buradan. Köpüklü ağız böyle. Buradan gördüm onu. Soğuk sular efendim koyulmuş böyle. Bahçede oturuluyor. Of of of of. Sabah kahvelerini yudumlayan sabah şekerleri, günaydın. Güneş doğdu dağlara, ışık saçtı bağlara. Deniz, kum ve tatille neşe dolsun çağlara. Babak, evet be, insanın böyle güzel bir manzarada böyle utku açılıyor. Şiir, şair oluyor valla. Derken devam ediyor şöyle tabii ki. Oya kardeşim, dertler kalsın geride, huzur olsun gönüllerde. Amin inşallah. Sağlık, mutluluk, umutla günaydın tüm dostlara. Çok çok günaydınlar, iyi tatiller. Fagan Hacı Yusuf, günaydın Aşım Agam. Nasılsın bakan bugün? İyi değilim Yusuf. Hiç iyi değilim, hiç. Hiç üstüme gelme. Fatrik fütrik insanlar için kendinizi üzmeyin efendim. Hiç iyi değilim Yusuf. Fagan Hacı. Evet, vallahi bile öyle fatrik fütrik insanlarla veya hiç. Yusuf Fagan Hacı, Yusuf'um günaydın kardeşim. Kolay gelsin. Yok be canım, çok şükür iyiyiz be. Öylesine dedim be ya. Doktoru yollayayım mı? yolla Yusuf'um. Canım ciğerim, aslan parçası. Faganacıların kralı. Ama Yusuf, senin fagana kaç beygir be? Yaz bakayım onu. Beyciğim, o gün bugünlerde çok beygir muhabbeti dönüyor. Kaç para bu beygir, kaç para bu beygir derken. Güray, senin beygir kaç araba be? Bak şimdi geri karıştırdım. Senin araba kaç beygir be çocuk? Dilin çözüldü dinleyicilerin sayesinde demiş. Ya nasıl çözülmeyecek? Hayır, şimdi şöyle, Nedim olduğu zaman kulakları o takıyor. Tamam, teknik olarak yani o olay böyle. Bir de ana kumanda masasında olduğu için o sağ tarafta bilgisayarlarla falan, o yüzden sesimi ayarlayamıyorum kulaklık olmayınca. Teknik olaylardan dolayı. Nedim gel, yoruktum. Merhaba bacanam, günaydın Aşım Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar. Almanya'dan Marabay'ın bakan bayı, Marabay'ın bakan bayı, bay. Yey. Merhaba bakan bayı, bacanam bakan bayı, nasılsın bakan bayı, bacanacım? Ya bu sabah programların belki de en keyifli yeri, sabahleyin böyle işte bu günaydın mesajları falan var ya, tazeci kalkmışsınız, sabahın bereketi üzerinizde, iş yerinizde, hanenizde, arabanızda. Keyiflisiniz ya da akşamdan kızgınsınız. Çok geç yattım dayı, uyuyamadım bütün gece diyenler var. Uyusaydın. Uyusaydın. Kim bir şey yaptı seni? Kim rahatsız etti? Şair ne güzel demiş. Bak gene mi demiş şairle? Dur azıcık ya. Ya bu şairlerle de. Merhaba bakan bacanlar. Mesut kaptanım günaydın abim. Günaydınlar bakan. Kaç para bu Batı Trakya be demiş. Çok para be ya. Yeryüzünde bulunabilecek en asil, en neşeli, en sıcakkanlı, en samimi varlıklar. Nerede? Trakya'da. Acayip bir mahlukat. Günaydınlar kaptanım. Bütün kaptanlara günaydın. Hayır dokunma. Yani korkçalara dokunuyor burada arkadaşlar. Onu da dokunma diyelim. Selamun aleyküm. Konya Çumra'dan Balkanların değerli kafesim. Kardeşim. Kardeşim yazacağını kafesim yazmış. Durmuş herhalde geçip. Konya Çumra, Konya Çumra'ya çok çok selamlar. Günaydınlar. Sedenim hoş geldin. Halkidiki geldi. Seden bir dakikacık, Konya'dayım şimdi. Geleceğim Halkidiki. Dur azıcık be ya.
Kral Aşime selam, sırada Konya'ya göndereceğin şarkı türkü Ne Varsa Annemle dinliyoruz. Evet. Çok çok selamlar Durmuş Alagacım. Annenin ellerinden öpüyorum. Göndeririz tabii ki. Durmuş Alagacım bahçesinde böyle. Ne bahçesinde Durmuş Alagacım? Biber patlıcan mı? Yaşa ağam benim. Yakışıklı ağam benim. Bak kartal pençesi de yapmış. Ha bibermiş onun abaya. Vay dur bayağı. Ben pençe olarak gördüm. Sivri biber maşallah yeşil. Acı mı onlar mı Durmuş Alagacım? Radyo Kral Kral FM Dinleyenler Kulübü Konya Çumra'da da. Çok çok çok çok çok çok selamlar Konya Çumra. Şevket gördün mü? Konya'da bile dinleniyoruz. Çumra'da. Konya'dan Halkidiki'ye geçerken bir Bulgaristan'a azıcık uğrayayım bakayım. Dur bakayım Kırcaali'ye bir geçeyim. Günaydınlar bayağı. Nedim kardeş nerede? Nedim kardeş. Dedim bugün işleri varmış. Belki yetişirim abi dedi. Dedim radyonun vazgeçilmez oldu. Benden sonra şeyi mikrofonu Nedim'e bırakıyorum. Sarı mikrofon benim. Mavi mikrofon Nedim'in. Hatta Nedim'e dedim Almanya'ya gittin canlı yayına böyle oradan bağlan. Oradan program yap. Şevket günaydınlar. Balkanlara günaydın. Rodop dağlarına günaydın. Barış Kalfa günaydın demiş. Günaydın Barış.

Evet, Perihom'da Tiras 3'teki züccaciyecimiz Perihom'da Ağustos ayının 1'inden başladı. Şok kampanyalar. %40, %50'lere varan indirimler. Mangalda %30 indirim. Kristal ve porselenlerde %40 indirim ve diğer ürünlerde Perihom'da, Tiraz 3'te, İskeçemiz'de, Züccaciye'mizde, diğer ürünlerde %50'ye varan indirimler var. Bütün yaz boyunca devam edecek Perihom'un bu güzel indirimli ürünleri. Yakışıklı oğlumla seni dinliyoruz dostum. Yakışıklı oğluna çok çok selamlar. Ona şöyle Beşiktaş forması alacağım ona. Perihom'a hayırlı işler diliyoruz. Bütün esnafımıza, bizi dinleyen bütün esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Hasan Çarıkçı, hoş geldin Çarıkçı. Var mı senin böyle düdüğün? Hasan'ım, kardeşim, günaydın bakalım. Günaydınlar, kolay gelsin kralım. Günaydın Hasan'cığım, sağ olasın. Hayırlı işler diliyorum. Sen bugün neredesin?

lay lay. Evet. Salahı almış mı kim? Abi bırak be ya. Trabzon kapmış Salahı. Aman boş ver be. Yok hayır. Hayır olmaz be. Vallahi olmaz hayır. Ne yapacak Salahı? Nerede oynatacağım Mesut? Ama bizde o kadar para yoktu ya Mesut. Nereden verecektik biz o kadar parayı? Gene borçlanacaktık. İyi oldu. Hayırlı olsun. Güle güle iyi günlerde kullansın Trabzon.

Günaydın, günaydın. Arabalarıyla yolculuk yapanlar, bizi dinleyenler. Günaydın Halloğlu ailesi. Yengem, agam, sakın agam. Günaydın bagajım baya. Agam benim. Bir tanesin sen. Edirne günaydın. Bugün istikamet Edirne ve Kral FM'i dinlemekteyiz. Kulağımızın pası açılıyor. İyi yayınlar, bol kazançlar demiş. Çok teşekkürler. Edirne'ye çok çok çok selamlar. Trakya'nın, Balkanların belki de en güzel şehirlerinden bir tanesi. Edirne. Bekle bizi, geliyoruz be. Kız anladı, oradan bakalım. Emir'im günaydın. Günaydın Nisa'cığım. Emir.

bu şarkı girince bir dinleyicimizin kesin doğum günü var. Erol Besimoğlu, günaydın Haşim Aga, nasılsın be çocuğum demiş. İyi be Agacım be. Çok hoşuma gidiyor. Nasılsın be çocuğum. İyi be Agam benim be. Erol abinin doğum günü bugün. Bir şarkı armağan et, yaşlandık. Hiç fotoğraflarda yaşlı göstermiyorsun. Şöyle fotoğrafına bakıyorum. 50 var yok. Hani 49,5'ta dönebilir. 50 var yok. 100 kaç oldu abicim, kaç oldu, şaka bir tarafa kaç oldu. Erol Besimoğlu abim, doğum günün kutlu olsun. Bir şarkı armağan et. Etmem mi be ya? Ama söz ver oynayacaksın. Kaç oldu Erol Agacım, kaç oldu? Ertuğrul Agam'a da çok çok selamlar.

0: Happy Birthday'in Trakya versiyonu bu.
1: Ya bakalım bu yedi kuşak çıkalım.
0: Ya bakayım.
1: Nerede
0: doğum günü var ha? Oyna bakalım. Ha bakalım.
1: Ya bakalım bu yedi kuşak çıkayadan.

Cahit. Cahit. Ziyan Zemil olduk. Cahit, Allah seni bildiği gibi. Tez zamanda inşallah evlenirsin Cahit. Tez zamanda amin inşallah. Yaşa bakalım Cahit Akacığım.

Ahmet abi günaydın. Haşim sabah sabah ne yapıyorsun? Kendine gel dedin. Ne yapayım ya? Abi doğum günü var. Yarın orada Besim Olagan'ın oynayacağım şu ondan. Senin yüzünden iş yapamayız diye. Haydi gene. Ha gene kabarttı ben.

Erol abim diyor ki, çok sağ olasın, erkeklerin yaşı sorulmaz, kadınların da maaşı sorulmaz. Ama tam tersi değil miydi o bayağı? Erol abi biraz öyle mi? Usul acık ya, söylemeyeceğim bak mikrofona. Kaç yaşında oldu? Şaba!

Hemen haber geldi. Onlar da aktörlerin Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde de bir de deprem olmuş efendim. Bunu da bir okuyalım sizlere. Şimdi gelelim hemencik şöyle. Duyurularımız var. Onları bir duyuralım. Lay lay. Batı Trakya'nın en genç, en dinamik festivali başlıyor. Bu yıl 19.sü düzenlenen Keten Gençlik Festivali 7 ve 8 Ağustos'ta sizleri unutulmaz 2 gün yaşamaya davet ediyor. Bakın neler var efendim Keten Gençlik Festivali'nde. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan genç bir yönetim ekibi tarafından büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor Ketenlik'te. 7 Ağustos'ta Yorgos Çalik, 8 Ağustos'ta Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacaklar. Lezzetli yemekler, yiyecekler var. Renkli yöresel sahne gösterileri var ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro, yanlış duymadınız. 1 dirhamiye karşılığında alacağınız, 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson, süpürge, PlayStation, duyan Faganacı Yusuf, duyan mı Yusuf? Ne hediyeler var Ketenlik'te, festivalde? Nippon, Dyson, süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansı sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanından ve online olarak kolayca satın alabilirsiniz. Gençliğin enerjisi, birlik ve beraberliğin gücüyle hazırlanan bu büyük organizasyona siz de yerinizi alın efendim, katılın. 7 ve 8 Ağustos'ta 19. Ketenli Gençlik Festivali'nde buluşalım. Çünkü Batı Trakya'nın en genç ve en dinamik festivali sizleri bekliyor. Çok teşekkür ederiz. Radyo Kral olarak da tebrik ederiz böyle güzel etkinlikler düzenledikleri için. Ketenlik gençliği her zaman söylüyorum, unutmadım. Hatta onu not bile ettim defterime. Kahramanmaraş'ta olan şu iki tane 7.1, 7.2 deprem vardı ya. Oraya da gitti arkadaşlar. Ha bak sayı söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın ha. Muhammed Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı, onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Hem de Mesut'um şaka mı kalmışlar Trabzon Salah'ı? Bir biz kandıramadık şu salağı. Lay lay lay. Reyhan Hanım hoş geldiniz. Reyhan Mustafa günaydın günaydın. Çok çok günaydınlar, günaydın Haşim diye böyle meyde uzatmış. Sağ olun Reyhan Hanım, size de günaydınlar. Komşularınıza da günaydınlar. Hepçenize günaydınlar. Yemek tavsiyesi, yemek önerisi bugün Reyhan Mustafa Hanım efendiden gelsin. Aslı dün göndermişti. Aslı'cığım günaydınlar. Lay lay lay. İngiltere Ömer günaydın. Ve tabii ki radyonun vazgeçilmezi, yani biz olmasak da o olacak radyoda. Sezer. Günaydın Sezer. Sezer. Yazsana iki satır bir şey bak kızan. Sezer Hazretleri. Can you hear me? Efendim şimdi şöyle, evet, Çilek Mobilya bir gelsin bakalım, hemen okuyalım. Çilek Mobilya'da da Perikom'da olduğu gibi çok çok çok indirimler var. Yarı yarıya indirimler var Çilek Mobilya'da. %50 hatta %60'a varan indirimler. Mobilya Çilek'te, Apple Çilek'te. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar Çilek Mobilya'da. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıysa işte Çilek Mobilya ile çocuklarınızı gülümsetin. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar Çilek Mobilya'da. %50 ve 60'a varan indirimler Epica Çilek'te. Çocuk odaların kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı ve getirilmesi, yani Çilek Mobilya'dan bir kuruş ödemiyorsunuz, bir dirham ödemiyorsunuz. Bütün ürünlerde 3 yıl garantili var. Çilek, Xanti, Pediko, Epipro Facebook'ta, kendi sayfalarında da pedikoepipro.gr olarak takip edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Görsel olarak da neler varmış bu Çilek'te diyorsanız internet sayfasından takip edin. Kolay gelsin Çilek Mobilya'dan.

Benim arkadaş nerede diye soruyor dinleyicilerim. Bugün belki katılabilir bize. Biraz işleri var. Nedim dinleyici seni soruyor Nedim. Lay lay lay lay. Yusuf'a demiş ki Yusuf'a sordum fagan ne kadar? 9 tonluk bunda 80 beygir var. Aa. Nasıl bayağı Yusuf bu 9 ton 80 beygir. Arabalar 1500 kilo 1600 kilo 400 beygir. Ha, bu işte bir terslik var Yusuf. Koskoca fagana da 80 beygir olur mu ya? Dur bakalım internetten bir araştırsın Yusuf yazsın bakalım. Ha, tamam sıracım günaydın. Neredesin be ya? Abi sen neredesin be, kayboldun ama ya. Tatile geldi adam, kayboldu vallahi. Tatil o zaten. Şimdi yazıyormuş, hiç sorma be sıracım. Hanım hep pazara istiyor. Klasik var ya. Hanımlar pazara istiyor. Onu programdan sonra konuşalım. Ne zaman gideceğiz? Ayran'a demiş. Dengdur. Dengdur 241 Dengdur çek kıyıya. 241 çek kıyıya.

geldim. Nereye gitti bu kuzen diye sormayın yine. Bazen böyle misafirlerimiz geliyor efendim. Türkiye'den misafirlerimiz geliyor. Tanımadığımız insanlar, tanışabilir miyiz diyorlar. Vallahi biz de çok, ben de çok memnun oluyorum. Bir koşuda ben gittim geldim vallahi. Deva Alman marketine kadar koştum geldim. Sana söyleyeyim bak. Aa, dışarısında sıcakmış bu arada. Gerçekten. Türkiye'den dinleyicilerimiz gelmişler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Vallahi insan böyle başka türlü hissediyor kendini. O yüzden birazcık şarkı arası girdi. Ya bu kızan gene bizi bırakıp gitti diyenler olabilir ondan. Geldim efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa, koşa koşa gittim, koşa koşa geldim. Şimdi hemen bir bakalım. Dayıcım nasılsın, nerelerdesin demiş İrfat Erdinç. İşte burada sarı mikrofonun başında fısıldayıp duruyorum İrfat'ım. Sen geldin mi, tatil bitti mi? Buralarda mısın? Günaydınlar bakalım İrfat'ım. Eyvallah Survivor, günaydın. Müsait olduğunda bakan bir ara bakalım beni demiş. Arayalım bakalım müsait olduğumuzda. Günaydınlar efendim hepinize, tekrar günaydın. Bu ne? Ha, gönderdik, şimdi gönderdik. Tamam. Ray lay lay lay lay lay lay. Diğer mesajlar. Maykım günaydın. Oo, çok uzun bir aradan sonra. Günaydın Maykım, günaydın, kolay gelsin. Ne varsa geride kalsın diye göndermiş Norveç. Çok teşekkürler Norveç, sağ olun, var olun. Kolaylıklar diliyorum. Norveç'te dinleyicilerimiz var. Çanakkale'ye selamlarımızı gönderelim. Unutmayalım yavaşça böyle. Akay, günaydın aşım abim, günaydın. Elektro Sky ile birlikte misin Akay'ım? Vallahi bilmiyorum, program esnasında bir koşu gittim geldim Alman marketine kadar. İnsanlar oraya gelmişler, yolu bulamıyorlar. Ziyan zebil olacaktık mı? Akay, ne tarafa gidersin bakalım be çocuk?

AKM geçtin mi Dürüm Gökçeler'den? Dürüm Gökçeler'den geçtin mi Dürümcümüzden? Dürüm Gökçeler harika işler yapıyor. Çok çok çok güzel şeyler duyuyorum. Dürüm Gökçeler için çok lezzetliymiş. Tabii ki de öyle. Lezzetli olmasa biz buradan reklam yapar mıyız? Lay lay lay lay lay. Komutini gümürcüne tarafına doğru gidiyor. Zoni, evvela Zoni. Zoni evvela Zakay. Lay lay. Bilgiler sırama sesli mesaj gönderdim ama sesli mesajın içinde ses yok. Bekle sıracım bekle. Nasıl olduysa onu da ben de bilmiyorum. Dürüm Gökçeler. Açlığı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar ve lezzetler. Çıkın çıkın çıkın gidin durun durun durun. Dürüm yiyin efendim. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner. Dürüm Gökçeler'de. Çok da kolay yerde böyle. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta. Ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanan et dönerler. Çeşitli salatalar ve diyet salatası. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlaklarını mutlaka deneyin. Pazar günleri de açık olmakla birlikte telefondan siparişlerinizi de getiriyorlar. 697-22-025-50. Instagram'da dürüm 800, Facebook'ta dürüm dürüm olarak takip edebilirsiniz. Görsel olarak da. Kolay gelsin Dürüm Gökçeler. Gökçelere kolay gelsin. Hem asfalt boyun hem asfalt ya her taraf. Günaydın. Söyle Fakanacı, söyle canım bakayım. Gökçelere gidek mi, dürümden yiyek mi? Gel gidek Gökçelere. Urfa değil mi o Yusuf? Ya bu gece uyumamışım. Gökçelere gidek mi, dürümden yiyek mi? Gel dostum gidek mi? Fagan acıya şaba aşımam sizler. Aşımam sizden fagan acılara. Eski playboylara şaba. Arabada dinleyen dinleyiciler, emniyet kemerleri takılı mı?

Dinleyicim yazmış. Salak için yazmış. Grom'la donat uğdure diyor. Grom ne? Grom vursun onu, bize gelmedi. Trabzon'a gitti. Yere batmayasın. Grom'la donat uğdure.

0: gününüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Her zaman öyle olsun, gözünüz işinizde, kulağınız radyonuz Radyo Kral'da olsun. Günaydınlar, radyolarını yeni açanlara, arabalarda bizi dinleyenler, iş yerlerinde, tarlasında, kahve içerken, kahvelerini yudumlarken, yemek yaparken dinleyenler. Nazife ablam yine mutfakta. Bak gördün de burada. Almanya'da Nazife ablacığım yine mutfakta. Harikalar yaratmaya başlamış mutfakta. Ne yiyeceğiz bugün bakalım beya? Demeyin. Radyo Kral'ı dinleyin. Haşim'i dinleyin. O buluyor bir şeyler be. Azıcık yumurta, gardak, korasan, morasan, mandalata falan. Yakışıklı Akay. Günaydınlar. Onu söyledik. Evet, onu söyledik. Ha, ondan dolayı. Tamam, okey. Kıda Fadazopoli efendim. Özbay kardeşim kolay gelsin. Yeni muallimleriyle birlikte Kıda Fadazopoli değişik branş ve kategorilerde evet öğretmenler arıyor. Şeyi daha çok hoşuma gidiyor. Böyle muallim diyoruz ya. O daha güzel oluyor. O türküyü de dinletelim bakalım. Kıda Fadazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonunu geliştirmek için el becerilerini, sosyal aktivitelerini ve profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine yardımı ile yaratıcı etkinlik merkezi Kıda Fadazopoli. Arabacıköy Bekilli yolu üzerinde, Kep'in hemen yanında. Yolun üzerinde. Deneyimli muallimleriyle birlikte robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler, beceriler çocuklarınız için. Deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Kıda Fadazopoli Yaratıcı Etkinlik Merkezi'nde. Çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıda Fadazopoli, Arabacıköy Bekili yolu üzerinde. Telefon numaralarını veriyorum. Facebook ve Instagram'da Kıda Fadazopoli olarak yazıp oradan da telefonları bulabilirsiniz. E-mail adresi de var orada. Bütün bilgiler orada. 694-57-57-177 693-28-96-372 Kıda Fadazopoli. Lalalaylaylay. Gökçelerden, aman Arabacıköy Bekirli'den Gökçelere doğru bir geleyim bakayım ben. Oradan Gökçelerden bir geçeyim. Gökçelerden geçerken durmamız lazım orada. Gökçeler asfalt boyu, önemli. Village Market Seller'da Gökçelerde. Village Market Seller'ı aynı bu şekilde Instagram'da neden takip etmeniz gerekiyor? Çünkü hemen hemen her hafta, hemen hemen her gün sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişler, çok da karpuz var. Meşhur Alman ürünleri DM orada. Araba kiralama, rent-a-car da var uygun fiyatlarıyla, uygun hizmetleriyle. Pazar günleri de 9-1 arası hizmetinizde açık. Evlere servis de var. 15 euro üzeri alışverişlerinizde evlerinize getiriyorlar. Siparişlerinizi 694-516-4015. Village Market Seller'a. Aa, tamam şimdi Dilek Hanım siz yazdınız ama Nedim burada yok. Aynen Günder Şönen, Guten Morgen. Öyle diyor Nedim, Guten Morgen. Ben gene Guten Morgen diye okuyordum onu. Orada R söylenmiyormuş. Öyle mi Dilek Hanım? Günaydınlar Dilek Hasan, Halil Hanım efendi, teşekkür ederiz. Eyvallah İrfat'ım, eyvallah Kartal'ım. Ne diyorsun İrfat, bu salah gitmiş Trabzon'a. Doğru yani bu. Grumla dönüttü Udri. Yeni öğrendim bunu. Recep Mehmet, günaydın agam, iyi yayınlar, full arbayt. Mehmet oğlu Recep, günaydın, kolay gelsin bakalım. Tatil yok mu bu sene, tatil yok mu? Günaydın Haşim, iyi yayınlar. Yeliz Mehmet hanımefendi, günaydınlar. Yeliz Hanım, ne kadar güzel fincanlarınız var, bundan nişanınızdan mı? Sizi istemeye geldiklerinde mi getirdiler? O kadar güzel fincanlarınız var ki, vallahi hayran kalıyorum ha. Arkada öyle o çiçeklerle falan. Bu fincan da güzelmiş. Haşim sevdi bu fincanı Yeliz Hanım. Dur bakayım, azıcık bakayım. Kahve orta. Bu da orta. Köpüğünden belli mi anacığım? Afiyet olsun Yeliz Hanım. Bahçesine böyle geliyor. Sabah kahvesini. Dur bakayım şimdi bugün ne pişireceğiz derken. O arada eş zamanlı kahvesini de yudumluyor. Harika harika harika. Günaydınlar Yeliz Hanım. Günaydın Almanya. Bu ne? Selamün aleyküm, günaydın kardeşim. Ve aleyküm selam Ömer'im, hoş geldin, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bir ara sesini duymayınca gene bizim Haşim bugün de kaytardı diye düşünmüştüm. Hayır, yıllık izinimi ayın sonunda kullanacağım. 7,5 gün iznim kaldı Ömer, onu kullanacağım ayın sonunda. İyi ki kanalı değiştirmemişim, tekrar sesini duydum. Piyangodan para kazanmış kadar oldum, kolay gelsin. Abartma be sen de şimdi Ömer. Piyangodan para kazansan verecek misin bana da? Diyelim 100 bin euro kazandın. Ne kadar para verirsin? Hacı Bedel hoş geldin. Ver bakalım kocaman bir alkış. Birkaç günden beri alkışları biriktirdik. Bütün dinleyicilerimize gelsin. Nazım Hikmet'le ilgili bir de paylaşım yapmış Ömer. Dur bakayım. Alkışlar Radyo Kral'ın güzel dinleyicilerine, dinleyenler kulübünde olanlara. Yok öyle, dinliyoruz ama yazamayız. Yazıver canım, marjinal insanlar. Gürkan Nesrinoğlu, o da mı beni dinliyor? Ne var abicim, buyur. Gürkan abi yazdıysa vardır bir şey. Bana bir müsaade edin bakayım.

Acı Bedel günaydın Aşım Aga demiş. Acı Bedel'im günaydın. Günaydın bakalım. Hadi yanında Müseyim. Fatih niye sildin? Fatih Başkanı Fatih Türkmen. Programdan sonra yazsam Gürkan Agacım olur mu? Vay vay vay vay vay. Serez'e gidelim mi diyor. Aa, vallahi gidelim Serez'e. İyi olur ha. Şeyh Bedrettin orada. Tamam. Serez'e gidiyoruz. Aramayın bizi. Gidip Şeyh Bedrettin'i görmek var. Vallahi. Tamam. Kaçıyoruz. Kaçtık. Fatih Başkan'ın bu ne? Dur bakayım böyle bir büyüteyim. Ha, düğün için. Eyvallah. Çok sağ olasın Fatih Başkan'ım. Bak unutmamış be ya. Fatih Türkmen. Çok teşekkürler, sağ olasın. Hayırlı uğurlu olsun Fatih'im. Gençler mutlu olsunlar. Birliktelikleri pazara kadar değil, mezara kadar olsun. Çok çok mutlu olsunlar. Unutmamış Fatih Başkan bize. Teşekkürler. Can Türk hoş geldin. Günaydın Aşım abi. Kral Kral Mahallesi'ne selamlar. Kral Kral Kartal Mahallesi'ne ne? Kral Kral ha. Can Türk iki defa yazmış. Kralı Kartal gördüm. Şaşkın Aşım. Tüm Beşiktaşlara selam olsun. Hayırlı yayınlar. Nasıl yani Can Türk? Şimdi diyecekler Fenerlere falan yok mu Galatasaraylılara? Yani. Sağ ol Can Türk'üm, teşekkür ederim. Sağ ol Fatih. Nazım Hikmet'in sözünü göndermişti Ömer, onu bir okuyalım bakalım. Efendim, sarılmadığın bir bedenin kokusunu özlediğinde başlar insanın yüreğindeki gurbet. İşte o zaman anlarsın var iken kıymeti, yok iken hasreti. Nazım Hikmet, Ömer gönderdi Londra'dan. Eyvallah Ömer'im, teşekkür ederim. Yıllık izninin yarısını al, 7,5 günün yarısını başka gün alırsın. Tamam, matematik harika. Koca Kurt, günaydınlar güzel insan. Günaydın, sağ olasın.

Başkanım benim, başkanım benim. Mona Lisa bu fotoğrafın yanında ne olur be? Bak buraya, bak bak bak. Bak karizmalara bak. Ne o arkadaşın bir tanesi gözlük vardı. Sizde yok Fatih Başkanım. Aa, alacağım onları Çin pazarından. Bana mayo alacaktı onlar, mayo. Ne oldu benim mayolar acı beden? Çok edepsiz kızanlar bundan Fatih Başkanım, çok. İnsanı Selanik'e kadar götürür de susuz geri getirirler bunlar. Gürkan abi sen de bugün şimdi bu saatte buldun. Bunları yazıyorsun, sabahtan beni yağdırıyorsun. Seve. Gideceğiz tamam, dur azıcık şimdi. Ah bayağı ah. Gürkan'dan mı uğraşayım, kendimden mi uğraşayım? Ya Rabbim Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah. Yıllardır büyük emeklerle kurduğum akıl sağlığımı en sonunda kaybedeyim yani. Çok büyük emeklerle kurdum akıl sağlığımı. Kaptanlar dinliyor. Celalettin Ağam günaydınlar. Dün görüştük. Abdan Ahmet'e de günaydınlar. Bir de böyle agaları dayıları olmalı insanım. Valla var ya bak. Lay lay lay lay lay. La la la lay lay. Milayim oğlum denk dur, zaten bir sürü mesaj var. Sen de gönderiyorsun, ortalık karışacak. Vaziyet alın, ortalık karışacak. Yüksel Özkasap'tan Şenol'a düğün çalar mısın? Fatih Agam'a armağan olsun. Dur şarkı arasında hazırlayayım o zaman onu.

Fatih Başkan Sayın Bey. Nasıl bu, yatmadan önce ya da yemekten sonra mı kullanıyor bunu? Zinadol. Dol dol. Ne uveyo? Bak bravo. Kuvvetli mi? Kaç gram mı Fatih Başkan'ın bu? Listen. Denk durma çocuk. Şair ne demiş? Gromna donatı udri. O da be. Büyük bir ihtimal bunu yatmadan önce alıyor, yemekten sonra. Abin Drive, Şaban Bandak, yola ben Gürkan abim be. Bugünü mü buldun baya? Buraya bak, adam programı bitirdi, benden uğraşıyor baya. Buraya baksana sen, programla konuş orada mikrofonla bıra. Ah baya. Hangi birine uğraşayım ben de bunun baya? 55'i geçince böyle oluyor herhalde. Hep de bu Rus atasözü aklıma geliyor, Fatih Başkan'ın. Hep. Ormanın kralı aslan olabilir lakin bir kurdun sirkte oynatıldığını gördünüz mü diye sormuş Ruslar. Akıllı adam bu Ruslar. Ne yaptığını bilirler, ne söylediklerini bilirler, ne yiyip ne içtiklerini biliyorlar, ne düşündüklerini de biliyorlar. Öyle değil mi Sebastian? Günaydın, hoş geldin. Yedi bela. Hacı Bedel ve Başkanım, şarkınız türkünüz hazır ama ondan önce bir Avin Drive'ı bir tanıtmak isterim müsaadenizle kıymetli dinleyicilerim. Şaban Bandak, Avin Drive, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39, Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında hemen yeni açılan mekanlarına hayırlı uğurlu olsun. Ceyhan'a da kolay gelsin. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerinde var. Uzun yılların kalitesi birleşti hizmetiyle birlikte. Ayrıca İskeçe Portalaz yolu 4. kilometrede Elim Benzin istasyonu ile yanınızda ve hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive, Şaban Bandak. Hayırlı işler diliyorum.

0: Bütün kurtlara gelsin. Bütün kurtlara gelsin bakalım. Şen olsun düğününüz. Düğün dernek yapanlar. Hayırlı olsun düğünleriniz. Kimdi bu?
1: Ha,

Hüseyin Hacı Bedel'in bu iltifat dolu sözlerin için çok teşekkür ederim. Temenniler harika, gerçekten harika. Brezilyalı Denk dur bırakın sen. Denk dur, al hapları al, hapları al. Gürkan abi yazmış, yi kafanı değil. Bak sen ne kadar çok seviyor beni. Şevket'im sesli mesaj göndermiş. Şevket, bir sonra dinleyeceğim onu, tamam. Master Travel, efendim, Tempo Turizm her gün 20 euro İstanbul'a götürüyor.

Balayı paketçileri ekonomik paketlerle birlikte bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri, lüks araçlar ve araç çıkar. Çok kün havalıyorsun çok. Bak şu anda çalışayım ama çalışamıyorum. Çalışamıyorum bir türlü. İnsanın böyle dinleyicisi olmalı. Efendim, lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanlarından istediğiniz yere götürüyor. Tempo Turizm'le her akşam 20 euroya İstanbul'a gidiyorsunuz efendim. Böyle söylüyorum buradan, Gümülcüne Sokağı 19'da. Uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize de cevap veriyor. Sosyal medyada da bulabilirsiniz. Instagram'da ve Facebook'ta da Master Travel olarak... Kendi sayfaları da var, mastertravel.gr.

Vallahi bak Şevket, yani var böyle Beşiktaş'ta dostlarım, böyle dinleyeceğim. Onlar göndermişler, ben de internetten baktım. Şöyle yazıyor yani, şimdi ben de internetin yalancısıyım Şevket. Şevket bile söylüyor, Kırcal de Trabzon'da diyor o kadar para, pardon. Çok pardon, Trabzon'da diyor o kadar para varmış mı diyor. Var herhalde Şevket. O kadar para verdi. Aslında burada olay ne biliyor musun Şevket? Bu menajerler var ya, onların işi ya, onların dümeni. Mesela geliyor şimdi menajer, diyor işte 10 milyon senelik maaşta Beşiktaş'ı, Salah'ı Beşiktaş'ta görmek ister misiniz? Bizimkiler tabii iştahı kabarıyor. Olur diyor. İki gün sonra Trabzon'u arıyor, tamam mı? Menajer diyor ki işte bak 12 milyonu ayarlayalım. Trabzon diyor 12 milyon Salah, bu ne, alıyoruz diyor. Oradan Galatasaray, Fenerbahçe, tamam mı? Bir nevi marketing yapıyor bu menajerler bu oğlum. Şak şak şak şak şak, tamam. Alkışlamış bir dinleyicim. Dur azıcık şimdi, dur. Soracağım ben sana. Dur, dur yere batmasın, gözü kör olmasın Cegidi ya. Anlatabildim mi? Şevket'im. Hani menajerlerin işi, belki Salah'ın haberi var mıdır yok mudur kaç paraya gittiğinden dolayı. Onlar menajerler, paraları böyle. Yani tamamen

lay lay lay lay. Tamam bak, boş ver. Efendim Blue Elektrik Gökçeler'de, Gökçeler Asfalt Boyu'na ve Gökçeler esnafına çok teşekkür ederim. Radyo Kral'da programlara başladığımdan beri hiçbir zaman bizi eksik bırakmadılar. Yani bizimle çalıştılar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gökçeler elektrikçi dükkanı açıldı. Blue Elektrik pazar yeri oluyor ya. Mesela yarın Perşembe günü pazar yeri var Gökçeler'de. Orada Blue Elektrik'i bulabilirsiniz pazar yerinde. Zaten dükkanın üzerinde de Blue Elektrik olarak büyük bir tabelası, pinakidası var. Hayırlı olsun yeni açılan mekanlarını. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Blue Elektrik'e bütün esnafımıza. Okey efendim, elektrikçilik onların işi, işinde tecrübeli, sorunsuz, tesisat işleri uzman ve ustalık Blue Elektrik'te. Çeşitli elektrik ürünleri, küçük elektrikli ev aletleri, klasik modern avize çeşitleri, mutfağınıza modernlik ve tasarruf katan mutfak aletleri, toptan ve perakende elektrik malzemeleri ve el aletleri, kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller, lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler uygun fiyatlarla. Ayrıca tecrübeli ustasından elektrik işleri, yani iç ve dış mekanlarınızda elektrik işleri var. Arıyorsunuz Blue Elektriği, ustamız da orada. Elektrikçi ustamız da orada yani. Güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili, renkli ve çeşitli lambalar. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Siz seçin, Blue Elektrik getirsin, hoş geldiniz.

Kız ve erkek çocukların odalarını süsleyen çok şeker ve o kadar güzellikte masa lambaları var ki. Tabii ben gidiyorum, sponsorlarımla birebir görüşüyorum. Gördüm efendim oradaki ürünlerini Blue Electric'te. Asfalt boyu Gökçeler Pazarı'nın olduğu yerde. Pazar günleri hariç her gün sabah 7.30'dan 3'e kadar, öğlen 3'e kadar, akşam üzeri 6-9-9.30'a kadar mekanlarından Instagram'da Blue Electric GR olarak takip edebilirsiniz. Elektrologika, İlika, Fotistika, Blue Electric, Stoşelero. 697-71-62-271-698-75-50-376. Hadi bakalım şöyle sabahlarınızı birazcık şenlendirelim. Bakalım bu Gürkan abi ne istiyor be? Adam arayıp duruyor be. Dur bakayım baya. Ah baya. Evet de bu menajerlerin işi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

O duyuruyu da bir okuyacağız ama önden önce şöyle bir sponsorlarımı hemen bana bir okuyayım bakayım. Tamam. Efendim, Perikom'da 1 Ağustos'dan itibaren sesi de oradan açmıştık ya, vallahi bak. Hayır, Aslı'cığım hoş geldin. Perikom'u bir okuyayım Aslı'cığım, müsaaden ondan sonra mesajını da okuyacağım.

mesela de şey olarak geliyor. Okuma. Yani oku da mikrofondan okuma gibilerinden. Uyarı öyle. Okuma. 1 Ağustos'tan itibaren başladığı şok indirimler Perihom'da Tiraz 3 skeçimizde mangallarda %30 indirimler var. Kristal ve porselenlerde %40 indirimler. Diğer ürünlerde %50'ye varan indirimler bütün yaz boyunca devam edecek. Perihom Tiraz 3'te züccaciyemizde. İlaydınlar radyolarını açanlara da. Radyo Kral'dan hepinize selam olsun bakalım. Günaydınlar Ayşim abim. Hemen geldim Aslı'nın mesajına. Nasılsın? İyi yayınlar. Kolay gelsin. Kırköy'den çok selamlar. Kırköy'e de çok çok çok çok selamlar. Teşekkür ediyorum Aslı'cığım. Sağ olasın. Tamam gelsin. Buradayım ben. Tamam gel sen. Aydın hoş geldin. Günaydın Ayşim Bey demiş. Aydın Bey Hazretleri hoş geldiniz. Ne bu ya, kısacık böyle günaydın genelde yağdırırsın sen. Aydın Lefteriz Hazretleri hoş geldiniz efendim. Ne kadar kibar, günaydın Haşim Beyleri. Eskiden varmış o beyler. Eskidenmişler böyle. Yenice'de, boyacılarda falan, ovada beyler, ağalar falan böyle. Ne varsa eskide varmış zaten. Güneş Gold Kuyumculuk İskeçemizde. Kuyumculuk adına yepyeni bir güneş doğdu. Güneş Gold Kuyumculuk. Güneş Gold Kuyumculuk'ta ne zaman geçsem o kadar çok insan var ki Atilla diyorum, ne yapıyorsun, iyi misin? Bu insanlar, bu güzel insanlar senin eserin diyor. Seni dinleyip buraya geliyorlar diye. Samimi söylüyorum. Teşekkür ederim Atilla, sağ ol. Ana sponsorlarımızdan bir tanesi Güneş Gold Kuyumculuk. Mikhail Karoli 22 ada İskeçemizde. Yepyeni kampanyası var. Yaz başından beri biliyorsunuz artık. Bu sene de yine yaza damgasını vurdu. Güneş Gold Kuyumculuk yanınızda ve yanınızda kıymetli canlar. Söz nişan düğün alışverişlerinizde büyük kampanya ile birlikte eskiyi getir yeniyi götürüyorsunuz. Nişanlarınızda, sözlerinizde, düğününüzde de yine yanınızda Güneş Gold Kuyumculuk. Saydoğlu Günay'ım. Her zaman söylüyorum, Saydoğlu Günay'ı tanıtırken önce Günay'ı tanıtıyorum. Pırlanta gibi bir insan, aslan parçası ya. Efendim inşaat, ev, tarla, bahçe malzemeleri mi arıyorsunuz? Sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar mı arıyorsunuz? Seracılık işinde kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman mı? Drostik markasının bütün ürünleri. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatlarla Saitoğlu Günay'da 15 kilogramlık ekolojik boyalar. Sadece 35 euro. Panagi Çaldari 124 İskeçimizde. Kat markasının bütün ürünleri var. Yedek parçalarıyla birlikte sabah 6'dan öğlen 5'e kadar hiç öğlenmeyin, kapatmaksızın hizmetinizde Saydoğlu Günay. Aşım ağam, bir türkü yapacaksın mı? Bir daha deme, aramam. Türkü'nün sözleri ama bilmiyorum kim çağırıyor. Bir daha deme, aramam. Nasıl bulacağım şimdi ben bunu, ben Raif'çim? Bir daha demeyesen aramam. Şey olmasın, İbrahim Tatlıses'in şarkısı olmasın. Aramam, sormam bir daha. Şarkı arasında bir bakacağım Raif'im, tamam. Böyle yazdığın zaman... Okuma bunu. İyi, okumayacağım. Tamam, bugün okumuyorum efendim mesajlarınızı. Bunu okuma bunu. Neyzen Tevfik gibi oldu. Tuni, Aşım abine bir kahve yine gönder bakayım. Tuni de diyecek, ah be abi, ben diyecek be. Sen de sabah 6'da bir kahve içtik, şimdi bir tane daha içilir, gün uzun. Bakalım hangi birine yetişeceğiz bugün. Lay lay lay, la la la la la lay. Evet Aslı'cığım, sorabilirsin tabii ki de. Ali Bey hoş geldiniz, günaydın Aşım abi, nasılsın bakalım demiş. Ali Ali Olkur da senden. İyiyiz Ali'cim. Sen nasılsın? Kolay gelsin sana.

0: lalay.
1: Serkan'ım hoş geldin. Kalimeres, kalimeres, kalimereses. O ekrandakiler ne öyle? Sanki cep telefonundan böyle şeyler var ya. Onlar gibi koşu bandında böyle koşarken o ekrandan şeyleri mi takip ediyorsun? Yani nasıl koşulur ya da videolara falan mı bakıyorsun? İşte Salah nereye geldi onları mı bakıyorsun Serkan? Bunlar yeni model. Öyle mi? Kolay gelsin abi. Sağ ol canım benim. Senin de kolay gelsin. Aslan parçası. Ve Dobro Utro Yalnız Kurt. Kurt programı geçirirmiş ama kopçeleri unutmazmış. Kurt. Vahşi kurt geldi İngiltere'den. Ha oyunlarmış mı onlar ekranda? Ha hem koşuyorsun hem oyun oynuyorsun. Eh de bu teknoloji be ya. Görüyorum Sezer. Adam idman yapıyor tamam mı? Böyle koşu bandında ekran var. İstediğini bakıyor. Kurtlarım benim. Oo.

Yeliz Mehmet Hanımefendi dedim çeyizinizden mi diye cevap vermiş. Bizim çeyizimizde böyle güzel fincanlar yoktu, doğrudur. Günün menüsünü düşünüyorum Haşim. Kadınların işi hiç bitmez demiş Yeliz Mehmet. Çalışan hanımefendilere kolay gelsin. Feminist radyo istasyonu. Radyo Kral.

Ve Belçika geldi yayınımıza. Hoş geldin Kaya. Belçika Gent'ten. Haşim günaydın. Yalnız. Ha tamam. Belçika çok teşekkür ederim. Gül Hanım'a da selamlar Belçika'ya, Gent'e. Kaya sağ olasın. Kayacığım Hızır yoldaşımız olsun. Cem cümlemizin inşallah. Ne güzel diyordu Ordinarius Profesör Doktor İlber Ortaylancı. Biliyorsunuz değil mi? Takip etmişsinizdir mutlaka. Yani diyordu ki sopayı dikseniz filiz verecek şu topraklarda hala sürünüyorsak, açsak, yorgunsak iki sebebi var. Cehalet ve ihanet. Doğru değil mi Kaya? Cehalet ve ihanet. İhanetin bedeli de ağır olur ha. Marjinal bir insandı ya İlber Ortaylı hocam. Yeri dolar mı? Kesinlikle dolmaz. Öyle bir insan yüzyılda bir gelir derler ya. Gelir mi orası da belli değil ya. Evet Kayacığım, bahçe biziz, gül bizdedir. Hacı Bektaş-ı Velim ne güzel söylemiş. Ayağın taşa takılsa kalbini yokla. İşte bu. Çok güzel bir Orta Asya duası. Öz ve öz Türkçe dua. Devamlı okuyorum bunu programlarımda. Gök Tengri önce doğaya versin, taşa, ormana, hayvanlara, suya, daha sonra insanlığa, insanoğluna, kapı komşuya, kalırsa da bize versin. Bakar mısınız ne kadar güzel bir dua.

efendim. Neye bu bacana böyle dedim, bir şey yazdım. Ha tamam. Okey okey. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Onlara da bir bakacağız. Hemen bakalım. Efendim Village Market Gökçeler'de indirimler var. Village Market'te onları bir söylememi istediler. Village Market Seller'da Instagram'da efendim bulabilirsiniz. Village Market Seller olarak çok çeşit tatlar, günlük üretim taze malzemelerle hazırlanmış tatlar ve sürpriz kampanyalar Village Market Gökçeler'de. Hadi bakalım dedemim gel. Kaliteyi ucuza alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler. Evlere servis hizmeti de var. 15 euro ve üzeri alışverişleriniz hemen 694-516-40-15 numaralı telefondan sizlere geliyor. Efendim çalışma saatleri 7-11 arası, pazar günleri 9-1 arası. Village Market Selora'da. Rent a car. Village Market Gökçeler'de DM meşhur Alman ürünleri de geldi. DM. Bugün türkü günü yapıyoruz. Çok güzel türküler dinletiyoruz efendim.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar.

Son 2-3-4 yayındayız sizlerle birlikte. Efendim, Japonların orman banyosu var. Shirinerin Yoku. Suyla yıkanmak değil. Bakın, 5 duyuyu kullanarak orman atmosferini ve doğayı bilinçli bir şekilde içine çekme pratiğiymiş bu. Japonlar bunu orman banyosu diyorlar, tamam mı? 1980 yılında başlamış. Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından ortaya atılmış bu yöntem. Ve o zamandan beri kullanılıyor.

Anca fırsat buldum diyor Reyhan Hanım. Reyhan Hanımcığım anca fırsat bulmuş. Reyhan Mustafa günaydınlar. Bulabildim yazmaya Aşı Bey demiş. Gelelim bugünkü menüye. Bakalım bugünkü menüde neler varmış. Fırında köfte bol domates soslu. Ve domates pilavı yanına karpuz. Tamamdır, afiyetler olsun. Vallahi bayağı iyi geldi. BMW Nedim denize gitti bugün, yok. Olabilir. Reyhan Hanım denize gitmiş olabilir, tatile geldi sonuçta. Dedim bir tane ya, vallahi bir tane o. Ve efendim afiyet, bal şeker olsun Reyhan Hanım. Çok teşekkür ederim. Reyhan Hanım'ın günün menüsü fırında köfte bol domates soslu. Domates pilavı yanına ve karpuz. En güzeli. Yazın en güzel yemeklerinden. Teşekkürler. Bereketli olsun sofralarınız, mutfağınız. Yeni istekler varmış. Onlara biraz sonra da bakacağız bakalım. Diğer mesajlar ne? Bacanam ne yazmışsın böyle? Sağ olasın. Efendim Kitap Fantazopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri ve profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine de yardımcı oluyor. Yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde. Kep'in hemen yanında Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap Fantazopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı Kıdap Fantazopoli ile meydana çıkartın. Deneyimli öğretmenleri var. Ayrıca değişik branş ve kategorilerde de başka öğretmenler de arıyor. Bu konuda da bilgi için telefon numaralarına ulaşabilirsiniz. Instagram ve Facebook'ta Kıdap Fantazopoli yazın. Orada telefon numaraları var. Değişik branş ve kategorilerde öğretmenler arıyorlar. İlginiz varsa arayın Özbay kardeşimle ve diğer yetkililerle konuşun. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdap'ta. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için de resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri var. Kıdap Fantazopoli, ESPA programı alan aileler için bedava. 694-57-50-777, 693-28-96-372. Ben verdim telefon numarasını ama Facebook ve Instagram'da da bulabilirsiniz. Kıdap Fantazopoli.

ve Master Travel Tempo Turizm ile her gün 20 euro sizi götürüyor nereye? İstanbul'a. Lüks araçlarıyla Sofya'dan, İstanbul'dan, Selanik'ten sizi oradaki havaalanlara götürüp oradan alıyor. Lüks araçlarda araç içi kahve ve içecek servisi de var. Master Travel'de yeni mekanlarında sizleri bekliyor. Tecrübeli insanlar, tecrübeli arkadaşlar. 3 milyon otele anında rezervasyon bulabilirler. Yunan adalarına ve balayı paketleri var. Ekonomik paketler var, balayı paketleri var. Yunan adalarına da ekonomik paketlerle turlar ve tatil için arayabilirsiniz onları. Efendim, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız biletleri de anında buluyorlar sizler için. Gümülcün Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Telefon numaraları tabii ki sosyal medya hesaplarında var. Instagram ve Facebook'ta Master Travel yazıyorsunuz. Kendi sayfası var. mastertravel.gr'dan da iletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Tempo Turizm ile 20 euro İstanbul. Harika. Master Travel kolay gelsin.

Telefon mesajlara bir bakalım. Hemen ses mi çok açık orada? Değil değil mi? Yeliz Mehmet hanımefendi demiş ki benim menümde fırında kanat ve salata. Karpuz çok şükür demiş. Çok canım çekti benim de şimdi çok. Yeliz Hanım, karpuz bir kere tabii olmazsa olmaz. Yazın en güzel meyvelerinden bir tanesi karpuz. Fırında kanat var ve salata ile birlikte üzerine de karpuz. Çok teşekkür ederim. İskeçe'deki adacığımız, ha Kikliko mu Reyhan Hanım? Çok çiçekleniyor. Az önce geçtim etrafından, trafiği Allah selamet versin. Reyhan Hanım, çiçekler var. Tam ortaya bir tane 600 yıllık zeytin ağacı böyle kormi gövdesini yerleştirmiş adamlar, gördünüz. Dikkat çekiyor. Ben deyim 600, sen de 1600 Reyhan Hanım. Tabii en tipi bir şeyin oluyor. Ya arkadaş şöyle bir şey, bak onu hemen söylüyorum. Bizim Platya için de söyledim. Yani bizim meydan için, İskeçe meydanı. Şimdi Yunan mitolojisi var. Bu bir gerçek. Herkes biliyor onu. Çok da acayip, çok da güzel. Mitolojide efendim değişik değişik tanrıçalar, tanrılar var. Heykeller var. Mesela onlardan bir tane yapabilirsin. Dış ülkelere gittiğiniz zaman bunları değerlendiriyor adamlar. Çok güzel heykelleri var. Sanatsal yapıtları var. Biz efendim Platya şehir meydanında 4 tane direk diktik. Efendim söyleyeyim, ağaçları vardı. Çok güzel ağaçlar vardı. Onları kestiler. Hadi onların yerine ektin mi? Ekmedin. Sanatsal bir şey var mı? Yok. Kaç para harcadım? 5 milyon euro harcadım. O zamanlar 5 milyondu. 5 milyona çıktı bu gördüğümüz, o ya da görmediğimiz. Ya da işte oturuyorsun taştan, her yer taş olmuş. Efendim Batı Avrupa'ya bir gidiyorsunuz, hatta Doğu Avrupa'da bile. Bulgaristan'a bir gidin. Bir gidin Bulgaristan'a ya. Çok güzel heykelleri var, böyle sanatsal heykelleri var. O ağaçları korumuşlar. Okey, Platya'ya geçtim, gelelim buraya. Reyhan Hanım'ın dediği gibi bu adacığımız burada. Demokritos'da böyle Epal'ın tam oradaki yeni yapıldı. Yeni yapıldı dedim, 2 seneden beri devam ediyor. Okey, ona da okey. Kaç para harcanmış? Yaklaşık hemen 1,5-2 milyon diye duyuyorum. Net bir bilgim yok. Her zaman da söylerim, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı da hiç sevmem. Reyhan Hanım, evet o kadar para harcanmış. Güzel olmuş mu? Hayır. Benim için hiçbir estetiği yok. Pratiği de yok bu işin yani. Arabalar geçemiyorlar. Kaldırımları kaldırmışsın. Şimdi sen oraya bence o çiçekler Reyhan Hanım şey yani örtelim kapatalım gibi orayı falan. Valla ben beğenmedim. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Faganacı, ha bak bizim Faganacı kazıyor gene. Kazılmadık yer kalmadı. Çok edepsiz, çok azraklı bu kızan be. Bıra Faganacı neresini kazıyorsun gene, yaz bakayım. Köstebek gibi delik deşik oldu. Battırırken sağ tarafı batıya doğru. Kazılık yerler, dikkat edin. Ay, o yetmiyormuş gibi dağları kazıyorum diyor bak. Şirin ile Ferhat'ı da geçtin sen. Ferhat Şirin'in aşkından dağları kazmış. O zamanlarda Fagana da yok. 9. yüzyıl. Yeah. Bu bizimkinin eline Faganacı'ya bir Fagana vermişler. Kazım duruyor etrafı. Kazmayı geçti, boru da döşüyor kazdığı yere. Kazıyor, açıyor, döşüyor boruyu, gene kapatıyor. Dağlarda öfkeli başım. Yusuf. Dağlarda öfkeli başım. Ahmet Kaya'ydı değil mi? Söyle lan hangi şarkısı da hemen dinleteceğim. Blue Electric, daha sonra da Ketenli, Ahmet Kaya, evet. Allah'tan katibim burada da yardımcı oluyor. Katip, katibim benim, canım benim, aslan parçası. Katip gülüşleri çıkmıyor, buraya yayına çıkıyor katip. Teknik eleman bu. Ay sonunda yıllık iznimi kullanayım bakayım bakalım, 7,5 gün. Aslı kardeşim diyor ki Aslan da geldi. Ben de öğlenlik yumurtalı ekmek ayran karpuz. Yaşa kız Aslı Halimoğlu. Kırköy'de güreşler var. Pazartesi değil mi Aslı? Çok güzel bir organizasyon yaptı. Radyo Kral olarak destekliyoruz onları, tebrikler. Akşam dur kız. Hepsini yazıyor Aslı. Buraya bak, buraya bak. Bak azıcık bak. Öğle yemeği yumurtalı ekmek ayran karpuz. Akşam yemeği köfte patates. Afiyet bal şeker olsun. Sağ olasın Aslı'cığım. Bereketli olsun efendim. Haneniz, sofranız, mutfağınız bereketli olsun. Ne güzel söyledi Can Baba. Boş ver ve yaşı başı, yüzündeki çizgileri, mutfaktaki karpuzları. Ay onu demedim, onu ben uydum. Saçındaki beyazı kaç bahar daha göreceğiz. Ey şu meçhul ömürde. Fazla kurcalama hayatı. Gül güle bildiğince, sev sev bildiğince, yaşa yaşa bildiğince, fazla kilo almadan ye ye bildiğince. Can Yücel duysa beni kesin mahkemeye var. Diyecek lan oğlum. Hıyar. Kapçı kazdı. Nerede yazıyor şiirin orasında diye.
Karpuz, karpuz insanın çok canı çekiyor. Çok canım çekti, çok. Hazır mı? Ver kardeşim.

telefonun ucunda katibi bir kapatırsan memnun olurum. Çok da işte insanın böyle yardımcısı olmalı. Sağ kolum gibi. Okey, buydu değil mi Yusuf? Ağladıkça şarkısında geçiyordu o. Evet, dağlarda öfkeli başım diye. Çok da güzel. Nereden aklına geldi oğlum bu güzel şarkı? Tebrik ederim. Radyo Kural'ın dinleyicisine gönderiyorum.

Kablolar, çeşitli modern brizler, sigortalar, ampuller ve lambalar. Bu sıcak yaz günlerinde bulunduğunuz mekanı serinletecek pervaneler. Ayrıca iç ve dış mekanlarınız için tecrübeli bir usta arıyorsanız usta da var Blue Elektrik'te. Güzelim eviniz ve bahçeleriniz için güneş enerjili renkli ve çeşitli lambalar. Elektrikli süpürgeler, halı yıkama makineleri, kataloglardan seçebileceğiniz yüzlerce elektrikli alet ve ürünler. Katalogdan siz seçiyorsunuz, Blue Elektrik hemen getiriyor. Kız ve erkek çocuklarının odalarını süsleyen çok şeker ve güzellikte masa lambaları, elektrikli güzellik ürünleri, hepsi Blue Elektrik'te. Asfalt boyu Gökçeler pazarın olduğu yerde. Telefon numaraları 697-71-62-271-698-75-50-376. Elektrologika, İlika, Fotistika, Stoselero. Instagram'da da Blue Elektrik yazın. İşte bu Blue Elektrik. Katibim, hiç kafana takma. Hayat kısa katibim. Aylin, hoş geldin Aylin'cim. Canım kardeşim benim, günaydın abim. Anca yazabildim, selam olsun. Neredesin kız sen sabahtan beri? Şimdi Aylin diyormuş, hayvancıklarımla uğraşıyorum bu sıcakta abim, eyvallah. Akşam mesajlaştık, mesajlarımı okudun. Teşekkür ederim desteğin içinde Aylin'im. Bak mikrofondan bile söylüyorum, sarı mikrofondan. Dağlarda, ha tamam. Bugün bayağı mesajlar öyle başladı. Okuma. Belçika'ya selamlar, Almanya, Hollanda'ya, İtalya'ya selamlar gönderelim. Bugün 5 Ağustos. Şimdi diyorsunuz yapma ya, şimdi ciddi mi? Ya bugün 5 Ağustos ama ne bugün? Bugün Dünya Sivaslılar Günü'ymüş. Haberiniz olsun, Sivaslı tanıdıklarınız falan varsa bir yazın. Dünya Sivaslılar Günü'nüz kutlu olsun. Sivas'ta bir dinleyicimiz yok. Şöyle bir hafızamı yoklayayım. Hayır, yok. Daha oralara varamadık.

Radyo Kral'ın kıymetli dinleyicileri, 7 Ağustos ve 8 Ağustos'da ne var? Ketenlik Festivali var. Evet, bu yıl 19.sü düzenleniyor efendim. Ketenlik Gençlik Festivali 7-8 Ağustos. Sizleri bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Dünyanın dört bir köşesine gönderdiler davetlerini. Bizimle de, sesimizle de, Radyo Kral'la da bunu paylaştılar. Teşekkürler. Sağ olun. Çocuklar tamamı lise ve üniversite öğrencilerden oluşan genç bir yönetim ekibi tarafından büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'da Yorgos Halliki, 8 Ağustos'da Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede olacaklar. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, umre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok hediyeyi kazanma şansınız sizleri bekliyor. 7-8 Ağustos'ta Ketenlik Festivali'nde. Çekiliş biletlerinizi festival alanında veya online olarak kolayca satın alabilirsiniz. Sadece 1 euro. Bakın, sadece 1 euro. 7-8 Ağustos tarihlerinde. Orhan Agacım, bir dakikacık ağzım, daha sonra ararsan çok memnun olurum. Orhan Tuna Fransa'dan arıyor agam. 7-8 Ağustos'ta 19. Ketenlik Gençlik Festivali'nde buluşalım. Çünkü Batı Trakya'nın en genç ve en dinamik festivali sizleri bekliyor. Teşekkür ederim çocuklar. Tekrar tebrik ederim. Kolay gelsin. Orkan Tuna Agam. Fransa. Bandera günaydınlar. 7 bela bandera. Ha, biliyordum zaten böyle bir şey göndereceğini. Değil mi? Beşiktaş'a gelmesin. Salah da nereye isterse gitsin. Seni bayılır siz seni. Belalıların en karası, karalıların en belalısı. Günaydın aylı programlar, nasılsın, iyi misin? Dinliyorum, sabahın 9'undan beri seni dinliyorum. Neden bugün yalnızsın? Ha bakalım, ver cevabını. Dedim denize gitti oğlum. Adam denize gitti, tatile geldi. Şöyle bir yanayım dedi, dayı dedi. Dedim bir tane. Sen yalnız mısın Bandera? Bak, bak azıcık, bak, bak. Elipsiz kızanmaya bak. Yönetmenime gösterdim. Bandera'nın gösterdiği şeyi gelmiş. Uçakta Muhammed Salah Trabzonspor formasıyla onları. Aydın Lefter, sen ne diyorsun? Aydın da sevindi. Galatasaraylılar sevindiler. Beşiktaş'a gitmesin de nereye isterse gitsin. He? Ali Hazretleri. Hey. Esad'ım hoş geldin. Esad gene koşuyor. Adam tatile geldi, burada da koşuyor yav. Hadi be dayı, neredesin? Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar, iyi günler. Esad'la dün program yapıyoruz. Esad diyor ki, neden program yok bugün? Ama Esad dedim, nasıl yok? Dur bakayım diyor, ben de Almanya saatinden karıştırdım diyor. Sabahleyin şimdi 9'da başlıyorum, Almanya'da 8 oluyor değil mi? Herhalde ayarlayamamış kendisini. Sen bugün programda niye yoksun diyor. Sonra da bana diyor, ben Almanya saatiyle karıştırdım seni diyor. Şaşkın Esad. Koşarken kendini karıştırıyorsun. Dur bakın nereye çıkmış? Bokluca tarafına mı gitmiş be? Aldırmış kendini Sakarya'dan. Bu şimdi bu gidişle Şapçı'ya kadar koşar. Koşuyor hiç durma. Koşuyor be adam, koşucu be. Bir ara adam Porsche'den geldi. Bir ara takıldım ona, dedim Porsche'den gelme, şeyle gel. Koşarak gel diye gülüyor bana. Esad'ım tamam, kolay gelsin bakalım, hadi. Hadi görüşelim. İnşallah saatleri ayarlamışsındır. Bu ne?

Arkadaşlar, acayip çiftli telli muhabbetine hoş geldiniz. Patla oradan acayip çiftli telli de oynayalım, anladın mı de?

Ebrahim canım kardeşim benim. İnşaatta çalışıyor arkadaşlar bu sıcakta, zorlu görevlerde. Emrah maşap olsun orada çalışan arkadaşlara da merhabalar olsun Emrah. Kolaylıklar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Radyo Kral'dan, Aşım abisinden, Nedim'den, Emrah'a, çalışanlara şaba. Para 5 euro gitti.

0: Eğer yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Radyo Kral'ın dinleyicisi bugün yine harikaydı. Teşekkür ediyorum efendim hepinize. Katılımlarınızdan dolayı Ağustos'un 1'inden itibaren başlayan şok kampanyaları söyledim sizlere. Mangalda %30 indirimler, kristal ve porselenlerde %40 indirimler, diğer ürünlerde %50 indirimler var. Nerede? Biraz 3 İskeçemizde, Xanti'de, züccaciyecimiz Peri Honda. Aynı indirimler, %50, %60 indirimler bu sefer de Çilek Mobilya'da. Epipla Çilek'te var. Yanlış duymadınız. %60'a varan indirimler. Yakından takip etmek istiyorsunuz. Görsel olarak neler var, neler yok Çilek Mobilya'da diyorsanız Facebook'ta Çilek, Xanti, Pediko, Epiplo bitişik halde yazıyorsunuz. Kendi sayfaları www.pedikoepiplo.gr. Çocuk odalarının kurulumu, İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan. Bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımıdır. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayacak aksesuarlar yine Çilek Mobilya'da. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Hepsi Çilek Mobilya'da. 2541-06-8901 telefon numarası, sabit telefon numarası, adres Parodos Apollonos 8. Ama siz Çilek Mobilya'yı tren yolunun oradaki Alman marketi Lidl'ın hemen arkasında çok çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Kolay yerde Çilek Mobilya, Epipla Çilek. Kolay gelsin Çilek Mobilya. Vay vay vay vay, bu arada numaranı versene. Nasıl olacak o iş be Gökhan, numaramı vereyim? Nasıl yani vereyim? Ne yapacağım yani? Gökhan İbrahim numaranı versene. Olmaz. Ceykun hoş geldin. Günaydın dayıma bakam. Ceykun, Coşkun, Kaya ve Aykan Duba. Neredesiniz oğlum siz bugün? Kolay gelsin. Günaydınlar ya da tünaydınlar. Saat 12 olmuş. Coşkun'um çok çok selamlar. Kolaylıklar diliyorum. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yemekler hazırlandı mı Reyhan Hanım? Reyhan Mustafa, Yeliz Mehmet. Menü hazır mı? Öğlen vakti yaklaşıyor ya, ondan diyorum. Serkan sen bitirdin mi bakalım idmanları? Sezer dün Nedim'e yağdırıyordun, hayırdır bugün? Bir dobro otra yazdın, yalnız kurt. Kurt programı geçirirmiş ama kopçeleri unutmazmış diye yazdın, o kaldı. Çok mu işlerin var be çocuğum? Aslan parçası. Dürüm Gökçeler mekanını açtı mı? Tabii açılmıştır. Saat 12 hazırlıklar tabii sabahtan başlıyor. Dürüm dürüm Gökçeler'de yarın Perşembe pazarında Gökçeler'e gittiğinizde dürümcüden mutlaka geçin. Ne bu bayağı aşım hep sizi söylüyor değil. Açlığı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler. Her lokmada tadı damağınızda, kokusu aklınızda kalacak orijinal tatlar ve lezzetler. Keser döner, sab döner, et döner, tavuk döner Dürüm Gökçeler'de. Ekmek ve pitada, yani pidede gerçek etten hazırlanan et döner. Gerçek etten tattım. O kadar lezzetli ki. Bir deneyin efendim onu da. Çeşitli salata ve diyet salata var. Çıkın çıkın gidin. Harika lezzetli malzemeleriyle hazırlanan dürümleri yiyin, deneyin. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk şuvlaklarında mutlaka deneyin. Efendim okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta Gökçeler'de, size hiç uzak değil. Onlar pazar günleri de açık. Dürüm Gökçeler. Bir telefon ile siparişlerinizi o taraflarda efendim istediğiniz yere, evinize, iş yerinize kadar getiriyorlar. Telefon numarasını söyleyeceğim. Instagram, Facebook'ta da tabii ki bulabilirsiniz. Siparişler için Gökçeler Dürüm, Dürüm Gökçeler. Serra ve Cengiz Fırın'dan yukarı doğru giderken böyle de anlatayım. Çok çok kolay bir şekilde hemencik bulacaksınız. Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta da Dürüm Dürüm. 697 22 025 50 Dürüm Gökçeler, orası belli.

0: gününüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Birlikteliğimizin son yarım saatinden biraz daha fazla. Bir de yeni programı kapatacağız efendim. Bak o kadar seslendik, sesler dedik. Herhalde dinleyemiyor bugün işlerinden dolayı. Cevat hoş geldin Hollanda. Günaydınlar. Alemin tek kralı. Der geçerim. İyi yayınlar. Nizam niye böyle diyorsun ya? Bizde daha tecrübelileri de var. Yani bu işi çok uzun yıllardan beri yapan ustalar var. Sağ ol Cevat'ım. Teşekkür ederim. Hollanda'ya selamlar. Hollanda'da hava nasıl? Sıcaklıklar devam ediyor mu Avrupa'da? Yasin ne oldu bakalım? Tatil böyle işte. Tosteki tu Bobo Seydan İdris Bobaylı işler. Nerede? Biliyorsunuz artık nerede olduğunu. Peleketi'de, Bekirli'de. Siparişe göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Mangalın kokusu etin dokusu ile Tosteki tu Bobo Seydan İdris'te buluştu bile. Lipon pazartesileri hariç. Dinleniyor o gün. Bobo. Her gün öğlen saat 12'den gece geç saatlere kadar hizmetinizde. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, işte açıcı mezeler, burgerler, sandviçler. Çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tosteki tu Bobo Seydan İdris Bekirli'de aynı isimde Instagram'da bulabilirsiniz. 2534-031-202 cep telefonu 698-75-96-105. Kolay gelsin baba. Bekirli'den Yalınlı'ya kadar uzanıyorum hemen. Koptero Yalınlı'da da Vistoni'de zeytinyağları var. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası Yalınlı'da. Mert kolay gelsin.

Son teknoloji makineleriyle mükemmel zeytinyağları zeytinden gelen şifayla buluştu. Almanya'ya da gönderdik o güzel zeytinyağlarını. Tabii ki de Almanya'da da bulabilirsiniz. İletişim bilgileri www.vistonida.de. Instagram'da Vistonida Olive Oil. Büyük bir ihtimalle Gürkan abi bugün beni dinliyor herhalde. Adam sabahtan beri mesaj yazıyor ya. Gürkan aga, kuşuna baksana sen be. Sarı renkte bir kuşu var onun. Onunla da işte program esnasında ilgileniyor. Da bir yazma da sabahtan beri bir dur. Allah'ım yarabbim. 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde sizler için hazırlıyorlar. Vistonida zeytinyağlarını, Vistonida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticileri önümüzdeki sezon için bereketli bir yıl diliyor. Teşekkürler Mert'in. Hayırlı işler arkadaşlar. Aylin'im o güzel biberlerden ben de isterim. Fotoğraf gönderdin ya. Aylin o kadar güzel toplamış mı? Kendi üretimi biberler. Sağ ol Aylin'cim, teşekkür ederim.

Bir de oy pulun diyelim bakalım. Efendim. Ketenlik Festivali'ni unutmadık. Onları okuduklar. Okuduk onları. Okumuşuktur kesin. Tek Tabanca beni dinliyorsa bir arasın bakayım.

Leyla'yı. Yusuf'um tekrar tekrar afiyet olsun kardeşim. Teşekkür ederim, dinleniyorsun. Agam harikasın, var olsun. Harika bir yolculukta yaptım. Harikasın demiş Orhan Tuna. Eyvallah Orhan Agacığım, teşekkür ederim. Sen de sağ ol. Moy moy. Ya Finlandiyeceyi unutmamışım bakıyorum Anıt. Sesini özlemişim, günaydın. Nerelerdesin Anıt'ım sen? Babana da çok selamımı söyle. Buralarda mısınız bu oğlum? Kaçtınız mı? Gittiniz mi? Bir yaz bakalım. Moy moy Anıt'ım, Anıt Veli. Bandera yeter, tamam bandera, tamam. Çok sevindim, belli oldu yani. Salahı yani Galatasaray'a gelse bu kadar sevinmezdim bu salah meselesini. Yedi karabela seni. Sabahtan beri adam şey gönderiyor bana, böyle fotoğraflar, videolar gönderiyor. Salah işte Trabzon formasını giymiş, uçaktaymış. Uçaktan paraşütle atlamış falan filan. Yetti gari da, yetti. Lüleburgaz Mustafa Gültekin. Mustafa'cığım teşekkür ederim. Selamlarımı gönderiyorum Lüleburgaz'a da. Abin Drive, Şaban Bandak.

En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personeliyle, mini market ürünleriyle, çok yakında Michel Marka kahvesiyle size hizmet için yeni yapılan Kikliko'nun orada. Epal'in orada. Epal'i biliyorsunuz. Epal karşısı Demokritos 39 orası. Yola enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. Akın hoş geldin canım. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile de yanınızda. Şaban Bandak. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu, akaryakıt istasyonları Avin, Elin Drive, Ceyhan, Şaban, Bandak. 2541-078-007 sabit telefonu, 698-42-74-718 cep telefonu Avin Drive, Şaban Bandak. Kolay gelsin çocuklar. Tuncay hoş geldin.

Tuncay'ım hoş geldin, hoş geldin. Kolay gelsin Tuncay. Norveç'ten selamlar Kartal'ın demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Kolaylıklar diliyorum Tuncay'ım. Havalar nasıl bakalım Norveç taraflarından? Fotoğraf güzelmiş, gördüm onu da. Bütün arkadaşlara çok çok selamımı söyle Tuncay'ım. Dayı Fener'deyiz, gel 3'ten sonra çimme. Coşkun. Mayo bekliyorum, Hüseyin Hacı Bedel mayo alacak bana, sana bir mayo ısmarladı dediler. Dur bakalım şimdi, bakalım nasıl bir mayo bu. Onu aldıktan sonra gelirim, tamam. Günaydın Aşım abim, iyi yayınlar. Günaydınlar Akın'ım, hoş geldin. Aa, sen usta değiştirmişsin bugün Akın. Coşkun Ceyhun ustalarla çalışıyorsun. Sağ ol Akın'ım, şapkanı beğendi Aşım abim. Aşım abim şapkanı beğendi. Kolaylıklar diliyoruz. Bu sıcakta dışarıda çalışmak kolay değil. İnşaatta çalışanlara da kolay gelsin. Tarlada çalışanlara da kolay gelsin. Epey zamandan beri Muazzez Ersoy dinletmedik. Bir dinleyelim bakalım.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
7: Kotapliktiko.
6: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
7: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
6: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
7: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
6: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
8: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
9: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
8: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
9: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 25 41 021 831. Santi.
10: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçi köy, Arabacı köy arasında. Yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları. Her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar. Yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük felizol, Arabacı köy, Sünnetçi köy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
14: Tek tabancı efendim. Bir arasana sen bakalım azıcık beni bayan. İki çift laf edelim bakalım. İki çift muhabbet yapalım. Recep Acar'ım nasıl gidersin bakalım bugün? Anladığım kadarıyla Almanya sıcak herhalde bugün. Bir gevşeme var. Master Travel Tempo Turizm ile her gün akşamleyin Leskin'in oradan kalkıyor efendim. Orada evinin oradan kalkıyor Pullman otobüs. Her gün 20 euro Tempo Turizm ile Master Travel ile tabii ki Master Travel Tempo ortak işbirliğiyle her gün 20 euro İstanbul. Yeni yerler, yeni hediyeler ve heyecanlar, güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de balayı paketleri var. Yunan adalarında uygun fiyatlarla paketler var. Bütün hava yolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletlerini de buluyor Master Travel. 3 milyon otele anında rezervasyon. Lüks araçlar ile isterseniz Sofya'dan, isterseniz İstanbul'dan, Selanik'ten, Atina'dan ve diğer şehirlerden lüks araçlar ile araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli bir transfer ediyor hem de havaalanından istediğiniz yere evinize sizi ulaştırıyor Master Travel. Araba kiralama hizmeti de var. Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri de Master Travel'de. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap vermeye hazır Master Travel. 2541-30-52-72 kod numarası, Yunanistan'ın kod numarası, dışarıdan alacak dinleyicilerimiz için +30 ya da 0030 yazabilirsiniz. Cep telefonu 694-326-95-36. Instagram ve Face'de de sosyal medyada da Master Travel. İnternet sayfasında da mastertravel.gr iletişim bilgileri, kampanyalar, sosyal medyada da Master Travel. İnternet sayfasında da mastertravel.gr iletişim bilgileri, kampanyalar, fırsat kampanyalarını kaçırmayın, takipte kalın.

Hasan Çalıkçı, sen onu bak yazdım da şey görmedi herhalde Hasan. Ne ara aldın oğlum o tişörtü? Saçlar da vallahi 10 numara olmuş. Berberin kim senin Hasan Çalıkçı? Ve efendim son bakalım bir mesajlarınıza. Müzik seçimi bugün süper. 2 gün kaldı geliyorum. Ay gel bakalım gel. Geleceğim varsa göreceğin de var bacana. Uçakla mı geleceksin sen, arabayla mı geliyorsun? Yoksa bir ara şey diyordun hani işte Yunanistan'a gelip ev alacağım falan, ev almaya mı geliyorsun? Aslan bacanam.

Hemen Ketenli'yi bir yine tanıtalım bakalım. Sedef, geç geldin be kardeşim bayağı. Neyse, programdan sonra arayacağım, bir konuşalım bakalım. Okey. Batı Trakya'nın en genç, en dinamik festivali başlıyor. Az kaldı. 7-8 Ağustos tarihleri arasında sizleri unutulmaz iki gün yaşatmaya davet ediyor. Ketenli gençlik, Ketenli halkı diyelim tabii. Bu yıl 19.sunu düzenliyorlar. Ketenlik'teki bu eğlenceli güne herkesi de davet ediyorlar. 7-8 Ağustos'ta. Tamamı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan, ilkokul öğrencisi yok mu? Kızandan yardım etmeyin bayan. Hissen öyle yazmışsın. Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan genç bir yönetim ekibiyle büyük bir emek ve heyecanla hazırlanan festivalimiz her yıl olduğu gibi köy halkımızın değerli desteğiyle hayat buluyor. 7 Ağustos'ta Yorgos Çaliki, 8 Ağustos'ta Aynur Aydın muhteşem konserleriyle sahnede. Lezzetli yiyecekler, renkli yöresel sahne gösterileri ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festival coşkusunu doyasıya yaşayacaksınız. Ayrıca sadece 1 euro karşılığında, yanlış duymadınız, 1 euro karşılığında alacağınız çekiliş biletiyle motosiklet, kumre ziyareti, iPhone 17, odun motoru, Dyson süpürge, PlayStation 5, tablet, televizyon ve daha birçok sürpriz hediyeyi kazanma şansınız sizleri bekliyor. Çekiliş biletlerinizi festival alanından da alabilirsiniz. Online olarak da satın alabilirsiniz. And finally 7-8 Ağustos'da 19. Ketenli Gençlik Festivali'nde buluşalım. Because Batı Trakya'nın en genç ve en dinamik festivali sizi bekliyor.

Ve Sedef yazık efendim çok yakında yepyeni bir fotoğraf stüdyosu geliyor. Muz stüdyo, doğru mu okuduk? Muz değil, Musi. Muz stüdyo. Bir sesli mesaj gönder bakalım Sedef'im, nasıl tam olarak ya da sen nasıl okunmasını istiyorsun diye sesli mesajını bir gönder. Çok yakında sizlerle ve büyük açılışını harika hediyelerle kutluyor Yasıköy'de efendim. Açılış çekilişinde kazanabileceğiniz hediyeler de harika bu arada. Tebrik ederim. Aferin Sedef sana. Çift dış mekan fotoğraf çekimleri, çiftler, nişanlar ve evlenecek olanlar için. Hamilelik ve yeni doğan çocuk çekimi. Evet, hamilelik ve yeni doğan çekimi. Çocuk fotoğraf çekimi. Katılmak çok kolay. Instagram'da takip edin. Instagram hesabı Muses Studio alt çizgi ciğer. MUSESTUDIO alt çizgi CR. Doğru mu? Daha sonra çekiliş gönderisini beğenin ve yorumlara iki arkadaşınızı da eklerseniz bu çekilişlere katılma hakkınız olacak. Son katılım tarihi 07.08.2026. Şansınızı kaçırmayın. Muz Stüdyo çok yakında.

Tamam hedefi Muse olarak. Okey. Muse çok yakında Yasıköy'de fotoğrafçılık adına yepyeni bir mekan açılıyor. Muse Stüdyo. Genç, dinamik çalışanlarıyla birlikte yakında sizlerle Yasıköy'de. Hadi bakalım, hayırlısı olsun.

Okey, Sedef, teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun. Hem kendi adıma hem de Radyo Kral olarak başarılar diliyorum. Bol kazançlı olsun, bol müşterili olsun. Sanatsal bir de iş yapıyor. Evet, Yasuga'da çok yakında yepyeni bir fotoğraf stüdyosu geliyor. Muse Studio. Çok yakında sizlerle. Mehmet Osman, hoş geldin. Sen geldin ama hava açar Aşım abim kaçar. Neredesin lan sen sabah tabiri? Çok yakında sizlerle ve büyük açılışını harika hediyelerle kutluyorum. Muse'uz fotoğraf stüdyosu Yasuköy'de stüdyo. Açılış çekilişinde kazanabileceğiniz hediyeler. Tekrar okuyorum. Çift dış mekan fotoğraf çekimleri, yani çiftler, nişanlar ve evlenecek olanlar için. Hamilelik ve yeni doğan çekimi, çocuk fotoğrafı, çocuk fotoğraflarının çekimi. Katılmak çok kolay. Instagram'da takip ediyorsunuz. Instagram hesabı Muse'uz stüdyo alt çizgi GR. Az önce de söyledim. M-U-S-E-S T-U-D-I-O alt çizgi büyük harflerle C-R, G-R yani. Şansınızı kaçırmayın. Muse Studio çok yakında Yasıköy'de sizlerle. Tekrar hayırlısı olsun. Bakalım şimdi Mehmet Osman ne yazmış Kartal'ım. Aşbab nasılsın efendim? Yazamadım sana bugün beyav demiş. Ne yazmadın, ne oldu? Aslan parçası niye yazmadın da? Çocuk çalıştırıyor bu adam bizi beyav demiş. Çok çalıştırıyor. Çalışan demir paslanmaz Mehmet'im. Kolay gelsin. Babana da çok selam söyle. Son mesajları bir alalım. Milaymoğlu gene klasik videolardan gelmiş. Sağ olasın. Teşekkür ederim Kurt. Bu türkü ama yarın yaparsın Haşim Akın. Icardi mi söylüyor bunu? Hiç cancağızını sıkma demiş Rahip Akın. Tamam oğlum, sen sabah yazacağım dedim, ben de şimdi gönderdim. Bir daha da tövbe aramam Derya. Ha, güzel şarkı. Ama yarın sabah tekrar hatırlat. Raif'im teşekkür ederim. Sabah bana ilk mesaj yazanlardan bir tanesi. Hiç beklemediğin yerden çıkarım ben. Büyük adamım. Gurum la durat udri. Baksana bir kere baya. Bak artık bak. Senden öğrendim bunu da ben. Sağ ol, yazmışsın yine. Ama gurum vuracak bize, öyle ses çıkarma be. Kolay gelsin Hasan'ım. Ya bu gecelerin çekirgeler çıkıyor ya. Hasan, onlar koştursun seni iyi mi? Muse fotoğrafçılığa çok teşekkür ederiz. Muse fotoğrafçılığı, Çilek Mobilya, Kıdap, Fantazopoli ve Blue Electric. Teşekkürler. Avin Drive, Şaban Bandak, Village Market, Selora ve Master Travel. Tabii ki Dürüm Gökçeler. Güneş Gold fotoğrafçılık. Teşekkür ediyorum. Sayı dolu günayım. Sağ olasın günayım. Perihom, Seden ve Perihan. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Vistoni'de zeytinyağları Yalımlı.

Tarkan'ın en güzel şarkılarından bir tanesi de Gel Beraber Mesut Olalım. Kocaman ve güçlü alkışlar ve spor alkışlar, enerjik alkışlar. Alkışın sporda mı olur demen olur. Alkışa bağlı. Tabii ki Radyo Kral'ın dinleyicisi için en büyük alkışlar, teşekkür ederim. Kıymetli vaktinizden bana ayırdığınız için, bizlere ayırdığınız için sağ olun, var olun. Daha sonraki ikinci büyük alkış sponsorlarımıza gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Allah size daha çok versin. Allah gönlünüze göre versin. Sabahattin Ali'nin dediği gibi herkese içindeki iyilik kadar iyilik diliyorum. Hoşçakalın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
8: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
7: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
8: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
7: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
8: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez hale. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Tecrübe ise tecrübe, kalite ise kalite. Kalite ise kalite.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından

sevdanın tetiği düştü bir kere. Kalbimde çıldırmış kuşlar uçuyor. Kara kışta baharı yaşadım yine. İçimde kırmızı güller açıyor. Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım. Nicedir böyle güzel uyanmadım. İnan ki bu sabah sevinçten ağladım. Onun için gizledim gözlerim, ıslaktı bakışlarım. Seninle mutluyum, seninle doğdum. Beni seviyorsun ya, ben bugün doğdum. Bugün doğdum.

perdesi açıldı bugün. Karanlık bahtımı seninle boğdum. Görecek günleri varmış gönlümün. Sensiz yaşamamışım, ben bugün doğdum. Hayat senle başladı, milat seninle. Şirin bende gördü aşkı, Ferhat seninle. Kimseyi sevmedim böyle, inan yeminle. Sensiz yaşamamışım, seninle doğdum. Seni seviyorum ya, ben bugün doğdum.

kadar alışmışım, anladım canım. Bugün ilk defa sen

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.